0: Bence sayılır.
1: %100.
0: İlk en sosyal kanalı yönetim ya. Çalış kanalı bu.
1: Tabii. Copy 216-203, where do you need us? Two 16, Post Central. Copy Central.
2: Oculus 3, Medic 2-3, can I have a start with?
3: Good. I'll be through the mic drops on subject. Can you hear us clear?
1: Yeah.